0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

0: acı. Yaşamak sabır. Ayrı akşamlara yatır, ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.
1: A TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo a todas as horas e em todos os lugares do mundo.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovado Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
14: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
17: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
10: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hongia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Selam aleyküm, hürmetli radyo dinleyici aziz kardeşler. Mavutkanımla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygur Çanlıtışı. Bugün 2026 yılı 30. Ağustos Yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1. Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetli radyo dinleyiciler. Anlatışlarımızı her güne Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 geçe Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ten 5 kişi boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahipsi www.drt.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık bir vasıtan yalaysla. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 6'dan 7'de geçeyim. Ürümçü vakti etken saat 9'dan 13'ü boğan aralıkta kıskı dolgun, 41 metr 7240 kilogertüste sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetli radyoçular, anlatışımızdan bugünkü cedvilde haberle Yeni İran'ın Tunçi Çariki, Yıldızlar'ın Yanırgan Sada ve Nakşı Müzik Katar programına bağlı olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde birlikte bulunuyoruz. Bugünkü programlarımızda ben Kamil Can Kaşıkları'yı riyasetçilik kılıyorum.

Hürmetlik radio anlıkçılar, hem de haberli anlayışlar, bugünkü mühim haberlerimizden kısıkçı mezmurlar tümendikçe, Cumhuriyet Erdoğan, Türkiye'nin mukaddes görüşüden hiç kim vazgeçtiremeydi o dedi. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan, 30. Ağustos zaferinin Türkiye'nin erken zemirlerinin ezeli ve ebedi vatan işgallikini kayıt bir kıtım ispatlıqalıqını bildirip, Türk milletinin mukaddes görüşüden vazgeçmeydiqalıqını etti. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan'ın 30. Ağustos Zafer Bayramı münasebeti bilen ilan kıygan uçuru Cumhuriyetlik Mehkemesi Uçur Alak İdarisi'nin ictimai alakı tortuki hesabı da emberlendi. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan, bugün başkomandallık meydan orışı edip tarihki kayıt kılınan ve milli güreşin en boyun baskışını teşkil kıygan Uluğ Zafer'nin 104. yıllıkının iktihar içi de tebrikli geldikini bildirdi. Aziz milletinin Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın okşamağın devletlerinde yaşadığı fukralarının 30. Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrikledi. Erdoğan, çetellerdeki vakalethanlarda bayram okşallıkını ve hayacanını

ortaklaşkan mehmanlarımı rahmetlerini yetkizip 30. Avgust Zafer Bayramı 1000 yıldan beri biz erki yaşap kelibatkan zeminlerimizin ezeli ve ebedi vatanımız ikenligini kayıt yeni bir qetim ispat etti. Cumhuriyetimizin kuruluşuna elip bardığı yolunu açkan bu uluğ zafer milletimizin asaretini qatti qabul qılmaydığanlığını bütkül dünyaya cakalaş bilen birge coğrafyamızga kartılgan imperialistik korşavlarının paçaklanışı sebep oldu edigen sözlerini işletti. Bundan 104 yıl burun her hıl çaresizliklerge karamay milletperverlik bilen gösterilgen gayret, cüret ve katliliknin bugün bu en güçlük ruhi ozuk menbeçkellikini bildirip Türkiye şanlık tarihinden alınan ilham ve özgü boğan şenç bilen energiyeden müdafiye sanayi tıkıca, ben teknikinin taşkı siyaset kıca her sahada yazgan muhabbiyet destalları arkalık nişallarına karab şençlik kademle bile ilgirle batıdı. Başta rayonumuz bulup dünyada uruşla, dokunuşla, krizisla ve siyasi inıksızlıkla köpüğü batkan bir devirde Türkiye prensiplik, iradelik ve insani kımmet kararlarını merkez kıygan teşebbüskar siyasetleri bilen aldın planga çıkmakta dedi. Cumhuriyeti Erdoğan uçurdu yanımındak dedi. Şunu kuşallık bilen ifade kılışını halaymen ki bugün zulüm kimden gelişidin katli nezer tosalgı bu. Zulümgü uçurukç kim buluşidin katli nezer iki çıkışık terişidigan bu yolda zürür bosu bedel tüleştin korkmadigan bir Türkiye ba. Üstümüzde kök ösmen örülmek içe, astımızda yer yerilmek içe Türkiye'ni ve Türk milletini mukaddes görüşüdün hiç kim vazgeçtiremeydi. Hürmetlik radyonlukçılar, Türkiye Karadeniz'de parahotlarına kılınan hücum sebebinin Ukrayna başelçisini Taşkı İşler Ministerliği çakırttı. Türkiye hücumlarına arazilik bildirip Karadeniz'de can ve malına beyhaterlik edilen deniz katnışı beyhaterliği ve muhitinin kovduluş gereklikini tekitledi. Ukrayna'nın Ankara'da turuşluk başelçisi Karadeniz'de iki Türk soğutu parahotu kartılgan hücumlardınken Taşkı İşler Ministerliği çakırtıldı. Taşkı İşler Ministerliği menbelerine bildirişçe Türk ticaretçiler tarafından başkurulduğun Leder Bordo Mavi namlık parahot 26. Avgust günü Karadeniz'de Rusya'nın Toapse noktası ığızıda hücum uçurgan. Parahotunu söyleyip çıkış için etsi rayonga evetilgen Leder Kocatepe namlık parahotunu nişan kılıngan. Ve kaledinkin Ukrayna'nın Ankara'da turuşluk başelçisi şembi günü Taşkı İşler Ministerliği çakırtılıp Türkiye'nin hücumlağı boğan narazılığı yetküzüldü. Görüşte Türk mesulla Karadeniz'de can ve malının beyhaterliği bilen deniz katlışı beyhaterliği ve muhitinin kovdulanışı kereklikini tekitlep zorur agahlandırışladı boldu. Türkiye 4. Avgust Türk şirketlerine teve iki amuvi parahotunun uçuksuz ayrıplarla bilen oku tutuluşu ve Türk fukralarının bazı hadımlarının yarılışıdın ki Rusya-Ukrayna uğruşunun kardınızga tekimi köp kengeygellik doğrusu da agahlandırış belgen idi. Türkiye tokunuş taraflarına stratejilik ehemiyetliği Karadeniz deniz soğuduk atışının beketerliki kapalı tıkkılış için derhal zürür boğan kademlerin taşlaş doğrusu da nurgun ketim çakırık kıygan idi. Hürmetlik radyonlukçılar, Taşkı İşler Bayanatçısı Keçili Gresiya Kıttok'ta aldı. Taşkı İşler Ministerliği Bayanatçısı Öncü Keçili, Gresiya ilan kıygan sanayet ve teminlet zinciri adaydı boşluk ramçısının Türkiye noktasının hiç kanda kanuni netice peyda kılmaydıkallıkını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministerliği Bayanatçısı Öncü Keçili İctimai Alaqatördeki hesabı da Gresiya tarafından ilan kılınan sanayet ve teminlet zinciri alaydı boşluk ramçısı doğrusu da uçuran berledi. Keçili Gresiya tarafından Ege Denizi'nin özücüge alan şekilde bugün 28. Ağustos ilan kılınan sanayet ve teminlet zinciri alaydı boşluk ramçısı tevhirliki halkara ehdinamıyla bilen Gresiya'ya ütküzülmeyen coğrafyalik şekillerinin üzücüge ağan halda iki devlet oturusundaki üzere bağlanışlık Ege meseleleri dairesi de devletimiz noktasından hiç kanda kanunu neçeyi payda kılmaydı o diyen sözlerle uğrun verdi. Türkiye'nin 2023 yıl 7. dekabrdaki dostanı münasebetle ve yakşı hoşundaçılık doğrusundaki atın bayanat namısı bilen
uygun bir til kullanış gerektik doğrusu mevkisini saklıp kalanlıkını hatırlatken keçili Ege Deniz'in iki kırgak dövültünün bir süptü de Gresya bilen hemkarlaşıka hem işte yarışkerlikini tehditledi. Hürmetlik radyonlukçular, Türkiye Taşkı İslam Ministerliği Halkara Cemiyet Netanyahu hükümetinin yalganlarına işenmeydi o dedi. Türkiye Taşkı İslam Ministerliği İsrail'e Taşkı İslam Ministerliği tarafından ilan kılınan bayanatka tegişlik cevap kaytardı. Bayanatta İsrail'e Taşkı İslam Ministerliği tarafından ilan kılınan bayanatta Türkiye Cumhurbaşkanı hücum nişanı kılınan yalgan ve töhmetle Netanyahu başçılığındaki İsrail'e hükümeti vezip davatkan cinayetçiler mutlu boğan korkunçaklık ve çirgen zihniyetini eksettirmekte değildi. Türkiye Taşkı İşler Ministerliği, İsrail'e Taşkı İşler Ministerliği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hücum nişanı kıygan bayanatına narazılık bildirdi. Ministerlikten ilan kılınan bayanatı mındak değildi. İsrail'e Taşkı İşler Ministerliği tarafından ilan kılınan bayanatta Cumhurbaşkanımızın nişan kıygan yalgan ve töhmetle Netanyahu başçılığındaki İsrail'e hükümeti de vezifü tavatkan cinayetçiler mutlu boğan korkunçaklık ve çirgen zihniyetini eksettirmekte. Gazze'de ırkı kırgınçılık kılıp bütkül İsrailiye halkıya tarihi bir numus ilip kegen hem de zamanıvi Uttur Şark tarihi de körülmegen bir kenaymiçilikini namayan kılıp rayonunun ve yer şaharının mukumsuzluğunu keltürüp çıkışının baş mesulü boğan Netanyahu ve cinayet toru iki boğan dahlisizlikle hem kanuni hem siyasi cihetin yok çıkmakta. Goblesinin tatür teşvikat maşinizi kokşa işleydiğen İsrail'e organlarının terişçallıkları hem de yeterlik bulmayı atıdı. Halkara cemiyet Netanyahu hükümetinin yalgalarına işenmeydi. Türkiye Cumhurbaşkanımızın rehberliği de Netanyahu devirde sadır kılınan cinayetlerine karşı samimi ve katli bir pozisyaya namayan kıldı. Bunun için ki bu hakikatlerin kokdaşını ve tilgelişini dağılmıştırmız.

uçurulduğan bomba ve uçuşsal plan bilen hücum kılıp cevap kaytudu. İran bilen Amerika iyun ayında hücumlarının ahırlaştırışını maksat kılan kilişimini imzaladı. Lekin keyinçe kilişimin icra kılınışı münasebetlik ihtilaplar sebebinden ciddi çelikle kaytadan baş götürdü. Hürmetli radyoanlıkçılar, Rusya, Ukrayna'nın armiye üçü işletilen transport merkezleri ve portlarını okututtuk dedi. Rusya Müdafiye Ministerliği, Ukrayna'nın armiyası için işletilen transport merkezleri ve portları zerbe gelikini ilan kıldı. Rusya Müdafiye Ministerliği'nin bayanatı da Rusya Kurallı Armiyası'nın Ukrayna'ya keçide hücum kılıp payitaht Kiev ve Kiev rayonunda başkurulduğun bomba zapçaslarını saklaş için işletilen FİM Servis Transport Merkezi'nin başkanı, garip devletlerden kergen herbi yüklen tarkıtılan Tamujni Terminali caylaşkan transport merkezinin ve Firepoint şirketi teve ok doğru amberinin bombardıman kılınğallıkı bildirildi. İsmail Portet'ki yıkılgı tankerlerinin çürüş rayolları, Nikolaev Portet'ki yütkeş terminali, transport merkezleri, herbi ve yıkılgı ambarlarının bu nişangilin kalıqı eskertilgen bayanatta, hücumunun havadan yukarı inaklıktaki başkırıldığan bombalar ve uçuksuz ayrıplarla bile ilip birli kalıqı kuturuldu. Hürmetlik radyonlukçular, Ukrayna, Rusya'nın Rostov rayonuna kenkülemlik uçuksuz ayrıplarını hücuma kıldı. Hücumda düşken harabı parçaları ultrak binasına ziyet güzdü. Ve ormanı aptın keltürüp çıkardı. Rayon ahalisi vakitlik panah caylağı yüt geldi. Rusyalık bir emeldar Şembükün'ü ilan kıyan bayanatı da Ukrayna'nın Rusya'nın cenubedeki Rostov rayonuna ilip bağın kendi kölemlik uçkusuz ayrıplan hücumu da köpsandı kişinin yarlanğallıkını ve ultrak ahalının köçürülüşüge sebep boğallıkını bildirdi. Vali Yuryol Slyorsar Telegram'da ilan kıygan bayanatı da düşmenin kent kölemlik hücumun neticesi de 7 kişi yaralandı dedi. Vali Tötneper Yardağ'ın Rostov'na Donodiki doktor hallığa yetkelgelikini ve keç saatlerde yüzbegen hücumdaki bir kişinin ehvalının eğerişkelikini bildirdi. Proletarski nayesi de bir uçuksuz ayrıplan parçalardan düşken kaldıkla iki olturak bina ziyaret küzdü. Ciddi alet etretleri ahallilerini vakitlik panahçıya yetkidi. Aksay Skriya rayonunda bolsa mesulla bir ambarda uçuksuz ayrıplan parçalarını tapkallıkını ve yakın etraftaki bir orman otketkenlikini tuttu. Bagayeviski rayonunda alaylı olarak öyle ziyan uçurdu. Lakin cinizin ayrılış vakası görülmedi. Vali Sülyosar uçuksuz ayrıplan tehditinin dağımlı çıvıtkallık doğrusu agahlandırış verip rayon ahalisiyle öylerde kilişini ve derizlerden yırak duruşunu tavsiye kıldı. Ukrayna hükümeti hücumlu nasibetlik tekeçeye bir bayanat ilan kılmadı. Hürmetlik radyonlukçular, İsrailiyanın Gazze'ye kıygan ırkı kırgınçılık uğruşu da öldürülgelerinin sayı 73.500'ye yetti. Gazze Sahiye Ministerliği ahir 48 saat içinde bir Palestinlik'nin cesedi bilgallıkını 18 kişinin bolsa yaralanğanlığını ilan kıldı. Gazze Sahiye Ministerliği Şembükün ilan kıygan bayanatı da ahir 48 saat içinde 9 Palestinlik'nin hayatının ayrılışı bilen İsrailiyanın Gazze'ye karatkan ırkı kırgıncılık uğruşuda öldürülgenler sanının 73.449'a yetkenlikini bildirdi. Ministerlik gündelik istatistik dokulatı da doktor hanlığa 9 ceset bilen birge cesedi yeni tepilgan bir Palestinlik'ten meyip kilin geldikini ve bu ceryanda 18 kişinin yaralanğanlığını bildirdi. Ministerlik Night Kopsendi Palestinlik'ten bina harablikleri astıda ve yolladı kağıllıkını ciddi kutkuzuş ve amvi müdafiye etiratlarından ulağı yitip baranmağallıkını bildirdi. Palestinliklerinin kays şeraitlerde öldürülgenlik ya yaralanğanlığa dair tepsili malumat verilmedi. Ama İsrail armisi 2015 ile 10. Oktyabr'dan beri küçükge boğan uruş toktuş kelişimge hılaplık kelişinde almıştırmakta. Ministerlik, uruş toktuş küçükge boğandan bu yan İsrailiyanın hılaplık kelişleri neticesi de ölgeler sanının 1313 kişiye, yaralanğanlığa sanının bolsa 2361 kişiye etkenlikini

Gazze'ye karşı ilip bağın ırkı kırgınçılık urşuda öldürülgeler sanının 73.449 kişiye ve yaralanganlar sanına 174.472 kişi yetkenlikini bu koşum çıkıldı. Köpüncüsü ayallar ve küçük balların terkip tapkan kırgınçılıktan başka yine İsrail'e Gazze'nin ammevi ul eslerlerinin tahminin 40%'ini beyran kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı rayonunu kaydeden korup çıkış için tahminen 70 milyar dolar çıkım kitlığını mülçerlemekte. Hürmetlik radyo anlıkçıda yukarıda haberle anıldığında.

Dünyanın tarihini fakat bugünkü coğrafyalık çigra içidili bahalaş mümkün emez. Nogay kimli ki, esirle bu içe Yavru Asya bozkırlarının ken dünyası da Altın Orda kinki mezgili deşti Kıpçak ülkesi Kırım, Şimali Kavkazya ve İdil etrafı da şekillengen. Nogay ismi bolup mu Altın Orda'dan kin inaklaşıp Nogay Ordusu dep bilingen siyasi ve ictimai teşkilisi güç tapkan. Ama bu tarihin asası ranları fakat siyasi ve kaylar edilemez. Kündülük hayatım görülüdü. Çidirden destekhan kıçı, aile münasebetlerden mehman dostluk kıçı, kol senetlerden ağzaki bayallağıç sözülgan bu hayat, Nogay cemiyetinin üzgü has kimlikini berpakıyan. Köçmen ve yerim köçmen yaşaş usulü Nogaylağının boyum ve senet karşınımı şekillendirgen. İşletilgen her bir boyumunun iktidarlık, çidimlik ve götürüp yürüşkü kolaylık buluşu intayin boyum buluşu ile birge çidirle, gilemle, kigizle, kimkicekle ve art çubukları özne ötü diyene güzellik kımmeti gümüşü boğan. Rangla geometriyelik şekille ve tebiyette olan bizekle kündülük işletilgen boyumlarını adetteki nişallah buluştan çıkarıp medeniyet bayanı kaydıgan. Bu karışta güzellik kündülük hayatı izlediğin bir terkibimiz, hayatın tebi bir parçası kaylangan. Bu hayatın evaz dünyası olsa bora aldın korundu bulup, enenevi sazla arsı da moyum orundu durdu. İnsan evazı bilen birleşken bu köylerge bozkırda atlanın tuyak evazları ve şalpakının huyultisi tenkeş kılıdı. At, Nogayla üçün pekat bir işkiliş vasıtlamez. Kündülük hayatının ve içtimai tertibinin mühim terkiplerden biridir. Medeniyetinin yaşın tılışı da ayallarının emgikimi belgilik rol oynaydı. Tokumçuluk ve keştiçilik, kim kiçekle, tamakla, elley küyleri ve ballağı eğitip verildiğin hikayeli arkalık, enenlerinin nurgun ceryalları ayallarının emgiki bilen kuldalgan. Nogay medeniyeti de at kündülük hayattan başka toy ve bayramlarının mühim bir parçasıydı. Atlık müsabakalı ve çivandazlık oyunları yaşlarının çakallıkını, cesurlukını ve iti bilen kurgar rıştısını gösterdiğin ictimai faaliyetleriydi. Bir Nogay yaşının yakşı çivandaz buluşu fakat tiz at çaptırışı bilenemez. Hayvinli tonuşu ve üzüge Çin maslaşkan halde hareket kılışı bilen ölçün etti. Bozkır'da örlügen tuyak avazları ve musabakalarının hoşallıkı Nogaylarının at bilen kurgan küçlük münasifetinin en canlık ifadelerden biridir. Bugün Türkiye'de ve okşamağın devletlerde yaşaydığın Nogay halkı özgür vatkan hayat şartlarına karamayı, tilini, müzikisini, tamaklarını, toy adetlerini ve ağzaki medeniyetlerini yaşın içine davamlaştırmakta. Çidiremde kündülük hayatının merkezi bu musun mu? Festivalla, medeniyet cemiyetleri, aile yığılışları ve evlatın ağlatkı yetküzlü vatkan enenle bu mirasını canlık tutmakta. Bir nakşının kaydının eğitilişi, enenevi bir tamaktan teyirlenişi, ya ki yaşan kalladın ügengen bir hikayenin ballağı süzlep birleşi, Nogay medeniyetinin bugünkü hayatımı mavcutlukun davamlaştırışını kapalatki yıkınmakta. TRT Uyghurçunun hürmetli kihlasmelleri, yıldızladın yağırgan sadalarının bu kısmı da Nogay dünyasına tekimi yıkından karap çıktık. Aldığımızda pekat ötmüştün kalan bir medeniyet emez. Özgürü vatkan şartlığı karmayı üzünü kaydedin ifadele bir elediğin canlılık bir enene eksetti. Çıdırlarının ornunu zamanıvi öyle alsımı, bozkırının hayatı şehirlerinin sürütüge kirip ketsimi, til, müzika, dastıhan, kol emgiki ve bayalla yaşlaşın davamlaştığı müddetçe Nogay medeniyetinin evazımı anlayışını davamlaştırdı. Yıldızladın yanırgan sadalarının kinki bitti de kayıt görüşkçe aman boğaysla hayır hoş. Yıldızladın yanırgan sadalarının

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum.

mutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

Bugün 2026 yılın 31. avgustu Duşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara vaqt boyunca saat 8. Salam, kadirli dinleyici.

Dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline kök oy verilişinin nöbetdäki sanyna başlaýarys. Oy verilişimizi 16 metre 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäris. Gün eferden berilýän oy verilişimizi Çanagan tenar kala Aşgabat wagty bilen saat 7'den 7.30'a çenli Türk saat 4'a 12.92 MHz ýygnalyklardan garizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli dinleyiciler, goý berilişimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny şeýle hem türk dünýäsine sahna sunuga datly hepdelik tapgyrlaýyny gepleşigimizi dinläp bilersiňiz. Goý berilişiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nurjamal Seýidow we tehniki işgärimiz Jihan Akdepe.

0: Qadirli dinleyiciler, ümumi bilen xabarların qeysqaça məzmunlaşdırır. Prezident Erdoğan terror depeleri yapıldığı sayın ümitler güçlenir dedi. 6. Bütün Dünya Çarva Oyunları Bişkek Arena Stadionu'nu geçirilir. Amerikanın Birleşen Ştatlar İran'ın Lark adasını hücum qurdu. Hücumda köp sanlı adam yok oldu ve yaralandı. Greci Gazadaki genotside qaramasdan İsrail bilen 3,16 milyard dollarlık hova qorunuş şartnamasını bağlaşar. Qadirli dinleyiciler, inni bolsa şu ve beylik xabarların dolu görünüşünü eşitdirýäris. Prezident Erdoğan terror depeleri yapıldığı sayın umitleri güçlenir dedi. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan terrorun ortadan ayrılmağı bilen umitlerin güçlenecektiğini ve sevitte gülleb ösüşe itergi verecektiğini aytdı. Prezident Erdoğan yekşenbe günü Ankara'da geçirilen 30. avgust Yeniş Bayramı münasebetli geçirilen davarada sözlen sözünü bir neçe gün mundan ozol Siriyada bolşu yalı terror depeleri yapıldığı sayın umitler güçlenir sivitimizde mülayim şemal ösmeğe başlar dedi. 6. Bütün Dünya Çarva Oyunları Bişkek Arena Stadionu'na geçirilir. Kırgızistan avgust ayının 31-i bilen sentyabr ayının 6-sı aralığında ağzıverlik ve cevizlik teması bilen geçirilecek 6-cı bütün dünya çarva oyunlarına yeri geçilgindir. Dünyanın çarva halklarının etnik sportlarını ve medeniyetini korumağı, östürmeği ve yayvanlandırmağı maksat edinyen bütün dünya çarva oyunları 31-ci avgustda yerli vaqt bilen saat 21:00'da Bişkek Arena Stadionu'na geçirilecek açılış davarası bilen başlar. Açılış davarasını Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov'un yol başlığını yurtta amala aşırılan işler dünya yurtlarına tanıdılar. Bütün dünya çarva oyunları 2014-cü, 2016-cı ve 2018-cı yıllarda Kırgızistan'da geçirilipdi. Türkiye'nin İznik şehri bilen Kazakistan'ın Astana şehri hem çarva oyunlarına yeri içiliğin edipdi. Oyunların açılış davarası Kırgızistan'ın Qarşısızlık gününün 35 yıllığının çeyagını 31-cü avgustu 51 min tomoşu üçünün qatnaşmağını Bişkek Arena Stadionu'na geçirilir. Davara 1-ci sentyabrda Kırgızistan'ın dövürlen yol başlığına geçirilecek, Şanhay Hizmettaşlık Kurumosu'nun liderler samitine katnaşacak, devlet ve hükümet başlutonlarının hem katnaşmağına karşılayar. Amerika'nın Birleşen Ştatlar İran'ın Lark adasını hücum qurdu. Hücumda köp sanlı adam yok oldu ve yaralandı. İran'ın inqilab qoruqçuları qoşunu Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Ormuz boğazının qoloynaq Lark adasını quran hücumunu Asudiylatdan adam pidarlarının ve yaralanmaların bardığını xabar verip, hücume değişli qaytuğulun görküdülecekdiğini, hücumu quranın cezalandırılacaktığını beyan etdi. İnqilab qoruqçularının cemgeçil qatnışıqlarının coğabkar bölümünün berilen beyannamada Amerikanın Birleşen Ştatlarının yekşenbe günü yurdun günü ortasındaki Ormuzgan vilayetinde yerleşen ada güçlü hücum qurarlığı məlum edildi.
1: Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goý berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
0: Gaýtarly dinleýijiler, Eýran Ormuz bogazyny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna degişli MQ-9 gysymly dronu urup düşürenligini

xabar verdi. İnqilab qoruqçuları qoşunu tarafından verilen yazmaçı beyannamada Amerikanın Birleşen Ştatlarına deyişli uzak aralığı MQ-9 kısımlı dronun Ormuz boğazını hova qorunç ulğumlarının raketaları bilen urulup düşürülünü nöqtaldı. Amerikanın Birleşen Ştatları dün gece Ormuz boğazının qolay naqı Lark adasına iki hücum qıraptı. İnqilab qoruqçuları qoşunu hem hücumu Amerikanın Birleşen Ştatlarının Yordaniyadaki harbi bazasını hücum qurumoq bilen qayta ulgorkodönlüğünü mälim edipdi. İranın İnqilab qoşunundan berilen yazmaçı beyannamada hücumların Amerikanın Birleşen Ştatlarının Lark adasını quran hücumunu yoğulun asudi ilatın ve eskerlerin arın almaq üçün qurulunluğunu talipdi. İranın prezidenti Mesud Pezeşkian bolsa yurdunun söwüş islemeýänligini, emma hüjümlere degişli gaýtuwly görkezjekdigini aýtdy. İranın irni habarlar gullugynyň berýän habaryna görä prezident Mesud Pezeşkian Qyrgyzstanyna geçiriljek Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň liderler sammitine gatnaşmak üçin Bişkege gitmesinden öň paýtagt Tehranyna metbuat beýannama berdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Lark adasını uğran hücumları ve İran'ın korkudan karşılığı maharada durup geçen Pezeşkian biz sövüş islemeyeriz, emma hücumları değişli gaytuvuli korkudörs dedi. Gretsiya Gazadaki genotsida qaramazan Israil bilen 3,16 milyard dollarlık hova korunuş şertnamasını bağlaşar. Israilin ve Gretsiyanın köpçülükten habar veriş serişdelerine çıkan habarları göre Gretsiya Israilin sevittiyaki hücumlarını halkara cemgeçiliğine yukarı karşılıklara karamazdan Israil'dan 3 tane hova korunuş ulgumunu satın almak için 3,16 milyard dolarlık şartnama bağlaşmağı meyilleştiriyor. Jerusalem Post gazeti 3 yıl oğuluyu devam eden gepleşiklerden son Grek vekiliyetinin Tel Aviv'de İsrail'in korunmak ministerliği bilen ilalaşığı kol çekişecektiğini yazdı. Amerikan taliplerinin 74 götürümü İsrail'in genosit ediyenliğine aydiyar. Brabzes Üniversitesi'nin Morris ve Merlin Cohen adına hiyadır kızaman Yevrey, ılmı varlığı merkezi tarafından 2026 yılın avgust ayına çap edilen sonkı ılmı varlığın neticelerine göre, Amerika'nın Birleşen Ştatlarının yukarı kucaylarının taliplerinin 74 götürümü, İsrail'in Palestin halkına karşı genosit ediyenliğini pikir ediyor. Amerikan bakalavr talipleri ve İsrail-Palestin çaknışı gatlı ılmı barlıq 2025 yılın oktyavr ayının 2026 yılın yanvar ayına çenli Amerikanın Birleşen Ştatlarının 303 kolejini ve üniversitetini 3989 bakalavr talibinin gatnışmağına geçirilen online sualnama esaslanýar. Google Maps Amerikanın Birleşen Ştatlarındaki Ontario Kölü'nün adını Amerika Kölü görünüşünü ütkötti. Google, Amerikan hükümetinin Ontario Kölü'nün adını Amerikan Kölü görünüşünü ütkötmek hakkındaki görkezmesini yerine getirmek için Maps hizmetini ütkötti ve ol Washington ile Ottawa'nın arasındaki diplomatik hem de Suda dartkınlığın mevçalyanlığını görkezdi. Google kampanyasının şenme günü beren beyanatını resmi hükümet çeşmelerinden alınan görkezme sebepli Google Maps ulgumuna girdilen ütkötme sebepli Amerikanın Birleşen Ştatlarına Maps ulgumundan peydalan yanar Amerika köylü adını görürlür deyilerdi. Bu barada görkezme veren Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump, Truth Social torunlu Google Maps kampanyası Amerikanın Birleşen Ştatlarındaki telefonlarda Ontario Kölü'nün adını Amerika Kölü görünüşünü ütkötti deyip yazdı. Qadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindäki goýberilişini daşary ýurt habarlaryny dinlediniz.

Salam, kadarlı dinleyiciler. Gepleşiminin son kısana kalamından çıkan satiriki eserleri arkalı, adamın içki dünyasını ve cemiyetçilik

taşkarına usatlıqlan beyan eden görnüklü yazıcını yattap geçeriz. Krim Tatar edebiyatına ilki hikayeleri ve romanlarla ulu koşun koşun, sonra olsa bay beyan ediş usatlığını tiyatr sahnasına yemetiren Yusuf Bolot barda gurrun beririz. Ol, cemiyette zin eden kemçiliklerini ince değişmeyle utkoşturup, hem güldüreyen, hem de çoğur oylumların yattan çıkmacak sahne eserlerini dürüdüptür. Biz hem bu gepeşimizde onun tiyatr mirasından kemale gelen en gıdıklı sahne eserlerle birlikte tanış oluruz. Yusuf Bolot 1909 yılın 16 martında Kırım'ın Aluşta şehrine dünya iniyar. 1924 yılı Molumçuluk Mektebini tamamlanan son, yaşar kurumlarını türlü vazifelerde işler. 1935 yılı Kırım Pedagogika İnstitutu'nun Dil ve Edebiyat Fakültetini tamamlayar. Ol edebiyat dünyasına 1929 yılı çap edilen ilkinci hikayeti Canlar Kaklanına eserlen kadam atyar. Sonra jurnalistika, radyo eğilimleri ve jurnal redaktoriyalı uğurlarda işep, edebiyat dünyasının işçen vekillerinin birine uğurlar. Ömrünün sonku yıllarına Krim Tatar dilinin ve edebiyatının sürgünnaki en mühüm neşirlerinin biri olan Lenin Baydağı gazetine en çemeyilap yol başı ve yazıcı olup işyer. Yusuf Bolot Krim Tatar prozasına öz oluşu idgaların güçlü beyan edicidir. Ol alim ve onun doğamının alim ata münnü yalı halk kahramanı ve tarih görüşü beyan ediyen romanlarla bir hatarda arası yürükkür, anife ve vıparlık yalı zahmeti ve adam katnaşkarını beyan ediyen romanlar hem yazıptır. Şeyle hem tupan içinde kalan koyun sürüsü ve tibiyatım şeyle yalı kitaplarına dövrün cemiyetçilik durmuşunu ve adam kâsiyetlerini ince değişmeler arkali suratlanırıptır. Dövrün siyasi yağdaylarına ve baştan geçilen ağır sürgün illerine karamazın, Bolot, özünün edebi dürücülük içenliğini hem de halkına olan vıparlığını hiç vaat yitirmedi. Ol 1986 yılda Daşkent şehrine ardın çıktı. Krim Tatar tiyatrının tədən açılışının ardığı eserlen geçilmeli ve onun eserlerinin hazırkı vaatıda taqınlarda ulu el çarpışmalarla karşılanmağı, onun tiyatr mirasımızın üç mücük düğün tutucuların birliğini suut ediyar. Ömür İpçiden son Krim Tatar tiyatrına en ulu koşun koşun şahtların biri olan Yusuf Bolot, ayrıca 1930 yıllarda tiyatr sahnatının cedelsiz, en öndürcülüklü ve meşgul dramaturglarının biri bolupdur. Ol sahna çıkarılan eserlerine cemiyetçilik kemçiliklerini, açgözlüğü, yarancanlığı ve ikiyüzlüğü ince kemde paykası satire arkali paşalıptır. Toy devam ediyar, işleyen dişler ve sahnaçlarına ulu sesle medörüdün hileli toy yali komediler hem halkı gülküden yana yeri yıkıptır. Hem de cemiyetteki çoğur kapma arzılıkları açıp görküptür. Kırım halk rivayetini sahna uygunlaştıran ve aydınlarla halkın yüreğine oran alan meşgur ardığı piyasası, Kırım Tatar tiyatr tarihinin en sevgili nuskovi eserlerinin birine övülüptür. Sonku iyice Yaşasım Gelyer ve Deniz Tolkunsuz Bolmaz yali dramatik eserleri, Kırım Devlet Tiyatrına en çemezek tomoşlardan doğrudanla görkülüptür. Toy duam ediyar eteri cemiyetten üzüne yaşayan ve ağaça çınnakı karayışları teyapbe durmuşa bir pervaylaşan yaş delçi ziyanın baştan geçirmelerini beyan ediyar. Maskalanın neye doğru düşünmeğinin başlanan toy tayarlıkları, yaş alımın öz toyunu bariyanını pikir etmeğinin doğulu komedya öğürler. Emma yağdaydan havarlı bolan yakınlarının kuran paykası oyunu neticetine toy bozulmayar. Biri-birini hakikatten hem söyleyen iki yaş birleşer ve meydana saatlikle toy devam eder diyen tehditler yanganyar. Yusuf Bolot bu eserine adamın öz derecetini görkeden adlarına ya da daşkı görünüşe aşe ehmiyet verip, çınnaka ve yürektaş adam katnaşkarının daşlaşmağını ince değişme arkali tanqid eder.
Spektakl mecburi aralaşıkların değerler.

Haqiqi töýgüniň we durmuşyň tebigi şadyan akymynyň kemişe üstün çykjakdygyny güýçli sahna dili arkaly beýan eder. Deňiz tolkunsuz bolmaz adyny Krimiň meşhur halk aýdym bilen baglanşdyrýan we Yalovoy kenarlaryna bolup geçen lirike dramatik sahna eserdir. Spektakllar strateg tadan möhüm port tebitinde düşmana garşy watany gorumak urnaky görüşdi. Krim halkynyň görkezen edermenlikleri beýan edilýär. Eterde baş kahramanlar Boris ile Nigar'ın aratına kaçın yürekten dören tüygülen, Krim toprağını korumak uğruna alınıp bardayan ağır görüş, biri verilen utkoşturlar. Yusuf Bolot deniz tolkunsuz, gıydlar tüygüsüz, vatan molta görüşsüz bolmaz diyen esatı pikir arkali, Krim Tatar denanının gücünü ve halkının vatanı olan tüygüsünü lirike ekenine sahna çıkarıyar. Arda gyz eseri Krim'in in gadimi halk rivayetlerinin birinin sahna uyulnaşdyrylan. Adyny gözelligi bilen meşhur bolanyň baş gahrymanyň alan sady we liriki dramadyr. Eserde meşhur şäher tertinde ýaşaýan gözel Ardynyň töýen adamlarından we watanyndan aýrylmagy, bu adalatsyzlyga boyun egmän azatda uruna alyp baran pazygaly görüşi beýan edilýär. Ýusup Bolat

dostlarının aşıklı tarafından payxatlıq bilen tayalanan oyun arqalı puju çıkarılmağı beyan edilir. Yusuf Bolot bu eterine pulun ve gödök gücün mecbur etmeğinden bağlanışkı, mecburi nikahları inçe satiri arqalı tanqit edip, Pek töygünün halk payxatının ve dekinin bekviçil düşüncelerin dördün pethkeçiliklerini hükman yiyip geçektiğini Şadiyan əhengde sahnaya çıkarıyor. Qadırlı radyo dinleyicileri, Yusuf Bolot'un teatr mirası elbette bir neçe minutun çayına sığdırdığın xas çun ve baydır. Eger de sahna sunuğutunu ve edebiyata kılıklanan olsanız, onun eserlerinin sahipalarını açıp, bu vay edebi dili hut özünüz ögürünmek ünlü sizin ıltiyarınızdır. Krim sahnatının bu sat dramaturgunu xas içkin ögürünmeğinizi tüy sürekten masat beriyarız. İnniki epleşimizde Türkiye dünyasının başka bir ustadıyla duşmak arzu ulan, hoş, sağ olun.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu bütün dünya yüzünden yer.
1: Merhaba dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen eline koyu verilişinde fundu.

Kadarlı dinleyiciler TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen ilinneki koyu verilişini dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskaca mazmununa yeni devre gedek dikkatinize yetiriyeriz. Prezident Erdoğan terror depeleri yapıldığı sayın umitler güçlenir dedi. 6. Bütün Dünya Çarva Oyunları Bişkek Arena Stadyonu'na geçirler. Amerika'nın Birleşen Ştatları İran'ın Lark adasını uğran hücümünde bir neçe adamın yoğulunluğunu məlum edildi. Greta Gaza'daki genoside qaramazdan İsrail ile 3,16 milyard dolarlık hova qorunuş şartnamasını bağlaşır. Qadırlı dinleyiciler TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kısağını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimizi 16 metre 17770 kilogers yığılıklardan qeys qotolqundan Çanağan tenar qalı Türk saat 4 adın 10,92 megahertz yığılıklardan horizontal polarizasyadan günü efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş, sağ olun.

derdim yapamadım. Gelinin ne kadar güzel olduğunu sana anlatamadım.